Kalanga falan gelmeleri silu mu leti ma leman tefela ağalı fıçka bela manu. Rik bana falan kim an falan kakotu ki zayili. Lele khari. Topu yine ona mino falan siyaparosak.